Ya çıkır ve çıkır. Ya gengeç ya şok ya. Bu ni telek-telek tu. Abuk, sudah beracau, jangan beracau, bagi-bagi-bagi.